Geçmiş gitmiş bir günü artık ne yad edersin? Gelmemiş bir gün için niye feryat edersin? Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne. Şu anı hoş geçir, ömrü niye berbat edersin?

Günaydın arkadaşlar. Ömer Hayyam'ın bu dizeleriyle girdim güne. Girmek istedim daha doğrusu. Çünkü şunu fark ettim. Yani hep günü ıskalıyoruz. Bugünü ıskalıyoruz. Hani modern zamanların terimiyle şimdi ve buradayı ıskalıyoruz. O yüzden şimdi ve burada, yani Hamburg'da olalım. En azından biz buradayız. Herkes bulunduğu yerde sağına baksın, soluna baksın. Yani anı ıskalamayalım. Bazılarımız geçmişle uğraşıyor, bazılarımız gelecek endişesi, kaygısıyla günü bir anda unutup gidiyoruz. O yüzden günü ıskalamayalım, zamanı ıskalamayalım. Ya yağmur yağıyormuş, kar yağıyor, bunlar pek önemli konular da değil aslında. İç dünyanda nasılsın yani? Evet, bu da vardı, bu dinlendirici müzik, iç ses yolculuğuna devam ediyoruz. Bugün yağmur yağmadı henüz Hamburg'da ama gönüller güzel. O yüzden devam ediyoruz. Kimle? Biraz eskilere gidiyoruz, biraz yenilere gidiyoruz. Evet, Mazhar Fuat Özkan diyoruz. Bakalım beğenecek misiniz?

Evet, ilk istek parçamızı çalacağız. İsmail Bey'e gidiyor bu. Günaydın Metropol ekibi ve dinleyicileri. Sezen Aksu'dan Firuze'ye, tüm herkese gelsin. İyi yayınlar, sevgiler. İsmail. Evet, Sezen Aksu'nun parçasını hazırlamıştık. İsmail Bey için geliyor.

Evet, Sevim Hanım'dan güzel bir mesaj aldım. Diyor, güne diyor şiirle başladınız ve bütün arkadaşlara da günaydın diyor. Yorumladığınız şiir çok hoşuma gitti. İyi yayınlar diliyorum, size kolaylıklar gelsin. Evet, şimdi ve buradanın kıymetini bilmek için devam edelim müziklere.

Şimdi şunu söylemek istiyorum. Aslında aradığımız şeyler dışarıda değil. Kendi özümüzde. Onun için ne demiş eskiler? Kendine dön. Kendine bak. Bazen hayatın gürültüsüne kayboluruz. Başkalarının ne dediği, dünyanın ne beklediği. Oysa içeride tam kalbinizin derinliğinde hiç değişmeyen, hiç kirlenmeyen o berrak özü bir hatırlasanız. Bugün bir an durun, düşünün. Sadece kendi sesinizi dinleyin. Egoist olmayın. Fakat kendi sesinizi dinleyin. Başkalarının gürültüsü değil. Kendi iç huzurunuzun o ince sesini. Unutmayın, en büyük hazine kendi içinize yaptığınız yolculukta saklıdır. Ne demişti eskiler? Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Düne ait ne varsa, dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Geçmişin pişmanlıklarını ya da yarının korkularını bir bavul gibi sırtınızda taşımaktan yorulmadınız mı? Bırakın o bavulu bir yere. Bugün şu an taze bir başlangıç yapabilirsiniz. Hayat her sabah güneşle beraber yeniden kuruluyor. Neden siz kendinize yeniden kurmayasınız? Bugün yeni bir şeyler deneyin.

Evet, mevsim bahar oldu. Yaşamak ne güzel gerçekten. Mevsimlerin hangisini beğeniyorsunuz deseniz, ben baharı çok canlı ve diri görüyorum. Bahar çok hoş bir şey. Orhan'la devam.

Evet, baharın kıymetini söyledi Orhan Gencebay. Şimdi de ben size gül ve çamur hikayesini anlatmaya çalışacağım. Nasıl başlayalım? Evet, eskilerden yine. Bir gün hamamda elimi mis gibili bir kokulu bir parça kil geçti ki, o kadar güzel kokuyordu, dayanamadım, sordum. Sen misin bu kokunun sahibi? Misk misin, amber misin? Kil o alçak gönüllü sesiyle cevap verdi. Ben aslında değersiz, sıradan bir çamurdum. Ama uzun bir süre o güzelim güllerle beraber yaşadım. Güllerin kokusu yavaş yavaş benim içime işledi. Ben kendimi değiştirmedim. Ben sadece yanımda durduklarımın rengini ve kokusunu aldım. İnsan beraber olduğu kişinin aynasıdır. Dostunuz gül kokuyorsa bir süre sonra sizin de etrafınıza gül kokusu yayılır. Eğer dikenlerle çevriliyseniz ruhunuz da yavaş yavaş o dikenlerin sertliğine kuşanır. Bugün kendinize bir bakın. Kiminle, neyle, hangi düşüncelerle yan yana duruyorsunuz? Kimin kokusunu üzerinize sindiriyorsunuz?

Çünkü insan en çok beraber olduğunun suretine bürünür. Seçimlerinizi yaparken sadece size ne verdiklerine değil, sizin içinizde neleri uyandırdıklarına da bakın. İnsanın karakteri ruhunun bahçesine ektiği tohumların değil, yanında durmayı seçtiği güllerin eseridir.

Evet, Cem Karaca'nın bu parçasını güya polislere karşı yazdığını düşünüyorduk ama geçen gün bir yerde okudum. Orada bahsettiği aslında Yaradan'ın İstanbul'u farklı pencerelerden, farklı gözlerle seyrettiğini anlatmak istemiş. Ben de şaşırdım kaldım. Olabilir mi? Mümkündür. Evet, şimdi kim gelsin bakalım? Zeynep Salı gelsin. Evet, Mahmut Bey bize güzellikler dilemiş. Aynı güzellikleri onun için ve sevdikleri için diliyorum.

Evet, astrolojiden biraz bahsedelim. Şimdi Hamburg'un yükselen burcu şu an için, evet, haritayı çıkardığımda yükselen aslan, yani müzik diyor. Onun için aslanlardan kim var? Evet, aslan burcundan Sibel Can var. Sibel Can, gelsin bakalım.

yaşamam, yaşamam. Elim, ellerim. Evet, yayınlar karıştı biraz. Evet, parçalar değişti. Hangileri var bilmiyorum ama tabii bu ilk günüm. Makineleri de kullanmak biraz yorucu oluyor. Tuğba Özay girmiş. O yüzden ikisi bir anda oynuyor. Biri Kova Burcu, biri Aslan Burcu, biri yazı temsil ediyor, biri kışı. Onun için birini seçelim bakalım. Tuğba kazandı. Evet, ekranda Tuğba var şu an.

de söyle bu düzen elbet gitmez böyle. Vallahi de billahi de deliriyorum, deliriyorum. Sustukça ben deliriyorum. Ölünüzü dirinizi her gün biriniz.

Evet, Ayşe Hanım'dan mesaj var. Selamlar, sevgiler. Bizler Kandıra'da kahvaltı sonrasında misafirlerimiz Eda, kebap ustası Hayri abimiz ve Hamburg'dan kardeşim Faruk ile sizleri dinliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Bir kızıl goncaya benzer dudağın eserini çalabilir misiniz diyor. Severek çalıyoruz. Selam olsun.

Kandıra'ya selam olsun. Ayşe Hanım'a selam olsun, dostlarına selam olsun. Beni derinlere götürdü. Hakikaten çok müthiş bir parça. Ne diyelim? Güzel oldu. Sabah sabah. Evet, astrolojiden bahsediyorduk. Yükselen aslan dedik. Ay yeni ay oldu. Güneş ve ay bugün birleşti. Ay güneşin önüne çıktı tabii. Onu göremeyiz ama yeni ay başladı. Yeni ay başlangıçları için iyidir. Hareketli olur, canlı ve diri olur insanlar. Biliyorsunuz astroloji sadece insanları etkilemiyor, bitkileri, dünyayı da etkiliyor. Ayın gökyüzündeki konumu dahi suları çekiyor biliyorsunuz, gel git oluyor. Mesela deniz gördüğün bir müddet sonra bakıyorsun orada ada var. Bu denizdeki suları çeken ay, küçücük ay, dünyanın uydusu olan ay, acaba insan vücudunun yüzde kaçı su? %95'i diyorlar şimdi. O kofullarda, kemiklerdeki kofullarda dahi su varmış. Dolayısıyla ben de diyorum ki insan vücudundaki suyu da ay çeker. Nereye çeker? Kafasına çeker. İşte gel git olduğu zaman işte hani kafam ağrıyor filan dediğimiz noktalarda bu şekilde olan şeyler. Hani astroloji ne demiştik? Müzik diyor astroloji. Tamam. Ona uyalım. Evet, Samanyolu diyelim, Muazzez Ersoy. Hadi bakalım.

Evet, Gülsün Hanım'dan selam var. Onun mesajını okuyalım. Harika bir mesaj. Günaydın Metropol ekibi, Elifciğim ve Mustafacığım. Çok güzel, mutlu bir hafta başlangıcı diliyorum. Harika. Tüm dinleyenlere emeğinize sağlık. Her zamanki gibi harikasınız. Tarkan'dan uzun ince bir yoldayım. Rica etsem selam ve sevgiler demiş. Evet, Elif ve Mustafa izne çıktı. Ben onların yerine bakıyorum. Biraz acemiyim. Kusuruma bakmayın. Evet, Tarkan'dan uzun ince bir yoldayım geliyor.

gece. Evet, Bilge Hanım'dan mesaj var. Elif ve Mustafa, sizlere iyi tatiller dilerim. Hayırlı yolculuklar. Tüm günleriniz güneş gibi güzel geçmesini dileriz. Harika bir mesaj. İnsanın içini aydınlatıyor. Evet, Serdar Ortaç diyelim. Biraz hareketli. Gidelim. Astrolojik olarak Bolu'dan selam var. Bu arada yeni dinleyenlerimiz de oluşuyor. Bolu'dan Nuray Hanım. Astrolog kendisi, selam söylüyor. Bu haftanın diyor yorumunu yapacağım. Nuray Hanım, bu haftanın kısa yorumunu, fazla uzun olmayan bir yorumunu yaparsanız sevinirim. Yıldızlar ne durumda? Ben de şimdi bugünü yorumluyorum. En azından ne diyorum? Astrolojik olarak yeni ay, yeni başlangıçlar için çok uygun dedik. Ya canlı ve diri bir zaman, yani ay olarak başı değil ama ay ve güneş, hani haberlerde duyarsınız işte güneşin kalbinde Jüpiter, işte Jüpiter'in kalbinde Venüs. Aslında o iki gezegen aynı noktaya geliyorlar, onu kalbinde olarak haberlere yansıtıyorlar. Evet, ben Serdar Ortaç diyelim, hareketli bir parça gelsin. Ne gelsin? Karabiberim var onun eski parçalarından. Evet, bakayım, onu arıyorum. Ama dansöz de güzel. Bir dansözü bir dinleyelim bakalım ne diyor Serdar orada. Hareketli, güzel bir parça.

Zaferler Güzel. Sevim Hanım'dan gelmiş. Ne diyor? Ali Bey, bence programı çok güzel sürdürüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizden istek şarkım Sezen Aksu'dan El Gibi rica ediyorum. Hemen hazırladık onu. Evet. Sezen Aksu, Sevim Hanım ve sevdikleri için geliyor.

Arayıp soran arkadaşlar kitabından niye bahsetmedin diyorlar. Ben de kitabımdan kısaca bahsedeyim. Size ilgisini çekenler okuyabilir. Şimdi Almira roman kahramanı, roman yazdım ben tabii. Almanca'da çevrildi, İtalyanca, İngilizce çevirileri oldu ve şu anda Amazon'da yayında. En güzel tarafı bir telefonlarınıza, bilgisayarlarınıza indirebilirsiniz. Roman severler. Roman Hamburg'dan başlıyor, yani bizlerden başlıyor. Hamburg'da kariyer yapmış bir kadın var. 30-35 yaşlarında. Kendini arıyor, farkında değil. Parası var, pulu var, her şeyi var ama bir şey eksik yani. Aynaya baktığında şöyle düşünüyor. Diyor ki Allah Allah. Yıllar sonra da mı böyle gözükeceğim acaba diyerek sorgulama süreci başlıyor. Aslında bu içsel bir yolculuk, dışa doğru bir yolculuk değil, özüne doğru bir yolculuk yapıyor. Ama tabii ki böyle şeylerde hani gece rüya gördüğümüz zaman dahi aslında yatakta yatıyoruzdur ve kafamızın içinde film dönüyordur o anda ama biz onu bir dışarıda bir hayat var gibi yaşarız. Almira'da yani roman şöyle başlıyor, en azından hani bizimle Hamburg'la bağlantısı, Almancası tabii yayınlandı şu anda. Großstadt Syndrom iksir diye, yani şehirlerin insanı boğduğunu, biraz doğa, biraz tarih, biraz içsel sorgulama var kitapta. Mesela ne var? Şöyle bir giriş yapayım, merakları ilgisini çekebilir belki. Güneş gökdelenlerin arasında kaybolurken binaları turuncuya boyamıştı. Gökyüzü lale tarlası gibi doyumsuz bir güzellikteydi. Elbe nehrine demir atmış gemilerin direklerine konaklayan kuşlar, ev ile iş arasında mekik dokurken şehir insanının elleri kaçırmıştı. Arzularına sahip olmak isterken kendini mi unutmuştu? Neyi arar olmuştu ufuklarda? Almira'nın gözü duvardaki saate takıldı. İş dünyasının kozmopolit karmaşasından çıkmasına bir saatten az zamanı kalmıştı. Günün büyük bölümünü ofisinde geçirirdi. Yorgunluğunu azaltmak, nefes almak için ofisinin penceresinden seyredalardı. İnsanları izlemesi kendine gelmesinde yardımcı olurdu. Almira, daha işim bitmedi mi? Çıkmıyor muyuz? Dedi Maria. Ben bir süre daha kalmak istiyorum. Yapılması gereken işlerim var. Her zamanki barda olacağız. Şarkılar, türküler söyleyeceğiz. Çok eğleneceğiz. Teşekkür ederim. Pazartesi görüşürüz. Pencereden bakarken karşıdan karşıya geçmek isteyen insanları gördü. Köpek bakıcılarını gördü. Bir zamanlar şehrin temposu Almira'nın tutkusuydu. Güneşten önce uyanır, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte içtiği sert kahveye onu kendine getirirdi. Yani başlangıçta şunu yapmaya çalıştım. Şehrin karmaşasından artık bıkmış, parası var pulu olan bir kadın hikayesi bu. Aslında benim bir arkadaşım var. O okuduğunda kitabı şunu söylemişti. Ben Almira'yım dedi. Ya dedim Almira bayan, sen bir bayan değilsin. Yok dedi, Almira gibi hissettim kendimi dedi. Almira burada tarihte bir seyahat yapıyor. Yani Sightrise'a, zamanda yolculuk yapıyor ve 2500 yıl evvelinin Miletine gidiyor, Miletos'una, Afrodisyas'a gidiyor. Orada Sande var, Daver var. Orada doğal bir hayatı görünce oradaki bilgelerle sohbet ediyor. Diyalog yoğun diyor. Yani Hamburg Ege diyaloğu, yani Ege demeyelim, tam tarihsel bir diyalog yaşıyor. Ve bir saniyede de rüya alemindeki gibi dönüyor buraya. Yani kendisi de şaşkın. 20 yıl orada ömür sürüyor filan. Şimdi Amazon'da yayınlandı geçen hafta. Yani merak edenler Almancasını okuyabilirler. Amazon'da Ali Aytaç, Das Elixir ya da Großstadt Syndrom deyince bilgisayarlarını indirebilirler. İngilizcesi de yayınlandı. Big Cities Syndrom diye. Yani böyle gidiyoruz. Tabii ben bu eseri Türkçe yazdım. Onu İngilizceye çevirttim. Sonra Almanca'ya çevirttim. Yani
bu şekilde gidiyor. Edebiyatla ilgimiz, şiirlerle ilgimiz, düşüncelerle ilgimiz buradan geliyor. Meraklılarına diyoruz. Tabii Nuray Hanım'dan Bolu'ya selam, astrolojik yorum yapacaktı. WhatsApp'tan bana gönderecekti. Bakalım göndermiş mi? Allah Allah, Allah Allah. Sevim Hanım diyor ki, tebrik ederim, şimdiden ilgi çekti Almira. Kapağını da gösterebilirim de sonra bir ara uygun olduğunda kapağını da gösterelim. Vallahi ilgi çektiyse çok güzel Sevim Hanım. Yani ben yazdım diye söylemiyorum ama en azından sürükleyici bir roman. İçinde macera da var, felsefe var, sosyoloji var, psikoloji tabii ki var. Bu günümüz dünyası var, günümüzün aceleciliği var. Hani demiş ya bir filozof, bir ırmakta insan iki kere yıkanabilir mi diye. Evet, ben de öyle diyorum. Yani bir ırmakta iki kere yıkanamaz. Çünkü ırmaktan çıktığınızda o su orada yoktur. O sırada mesela oradaki bir güvercin uçmuştur. Bir saniyede geçmiş olsa. Onun için zamanın, anın kıymetini bilelim diye. Yani ben burada sohbet gruplarında arkadaşlarla sohbet ederken anı ıskalamayalım, günümüzü ıskalamayalım, saniyemizi ıskalamayalım diyorum. Çünkü sabah da okudum şiir, dinleyenler var. Hayyam, Ömer Hayyam'ın şiiri. Ne diyordu, tekrar edelim. Masamızda duruyor bu şiir. Geçmiş gitmiş bir günü artık ne yad edersin? Gelmemiş bir gün için niye feryat edersin? Bina kurma geçmişin, gelmemişin üstüne şu anı hoş geçir. Şu anı hoş geçir. Ömrü niye berbat edersin? Yani aslında tek kara bir resim yaşıyoruz. Mesela rüya gördüğümüzde de aslında rüya belki bir saniye, belki 2-3 saniye ama orada uzun bir rüya görürüz. Sanki bu dünya gibi, gerçekmiş gibi. Onun için de diyorum ki yaşadığınız anın kıymetini bilin, keyfinizi çıkarın. Almira'nın gelecek kaygısı, geçmiş endişeleriyle günü ıskaladığını oradaki filozoflar bunu gösteriyor. Evet, çok konuştuk, meraklılar okuyabilir. Şimdi ne diyoruz, Emel Sayın'dan parçamız geliyor. Dinleyelim bakalım Emel Hanım ne söylüyor.

0: Evet, mesajlar geliyor ama zaman su gibi aktı. Zerrin Hanım yazmış, sağ olsun. Teşekkürler. Gününüz aydın olsun. Sizin de efendim. Dinleyenlerin, evet, her dinleyenin gününü aydınlıyor. Ne güzel bir dua. Sizden evet bir isteğim var. Nedir? Devrim Ekiz'den şarap koy kadehime diyor ama ben de diyorum ki haftaya değil, çarşamba günü olsun inşallah. Çünkü hızlı bir zaman aktı. Evet, vakit geldi. Yine Ayla Hanım yazmış. Günaydınlar, iyi yayınlar Ali Bey ve Nesrin Hanım. Nesrin Hanım yok maalesef. Sevgili Elifçime ve eşi Mustafa Bey kardeşime iyi tatiller ve tüm koroyu içinize sinsin canlar. İstek parçam Zeki Müren'den herhangi bir güzel eser gelsin tüm sevdiklerime Pineberk'e. Oo, Pineberk'ten dinleyenlerimiz var. Harika. Ayla Hanım, onu da çarşamba günü yapalım inşallah. Zaman geldi, su gibi aktı. Saatimiz 58. Yani işte böyle. Ne demiştik? Bir ırmakta iki kez yıkanamıyor insan. Dolayısıyla zaman su gibi aktı, gidiyor böyle. Anın kıymetini bilelim. Vallahi ne diyeceğiz başka? Bugün ilk günümdü. Biraz acemilik çektim. Makinelerle pek ilgim olmuyor. Makineler benim için biraz farklı. Geçmişe gittik, geleceğe geldik. Yani parçalarla da yani hem geçmiş hem gelecek bir arada sunmaya çalıştık. Vallahi harikası. Bir de istek isteyenler var. Hakikaten zaman nasıl geçti burada farkında değilim. Keyifli geçti benim için. Su gibi aktı diyorlar ya. Evet. Pineberk hala yazan arkadaşlarım var. Ne güzel. Çarşamba günü bekliyor. Bak Zerrin Hanım alkış yapmış. Çarşamba günü herkes bekliyor demek ki. Çarşamba günü görüşeceğiz saat 10-12. Evet, saat başka yayına girmek üzeriz. Bir dakikamız kalmış. Yazan arkadaşlara buradan çarşamba günü görüşmek üzere diyelim. Yani bir, bazı konular belirlersek onları da konuşabiliriz, tartışabiliriz. Yani ben testide ne varsa onu döküyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın, selam ile kalın diyorum. Hoşça kalın.
1: Hört das Freisinner Kombinat auf 93.0, die Frühstückssendung, das Brett.